en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Okay.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: zaman başlayalım. Herkese iyi geceler hanımefendiler ve sevgili gençler, beyefendiler ve bizleri dinleyen herkese de cavan bir iyi geceler dilerim. Aşkın sesini seviyorum ya. Bunu biraz kısalım aynı. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hafta sonu? Tatil, güneşleniyorsunuz. Görüyorum storylerde. Çıldırtıyorsunuz milleti böyle, enerjiniz maksimum seviyede. Karpuz peynir yiyoruz biz de yazın. Vallahi çok iyi ya. Yemin ediyorum şu anda acayip bir serinlik var İstanbul'da. Herkese selam. Şöyle bir aşkın sesi yapalım ya. Çok güzel bir aşk şarkıları da hazırladım. Liste birazdan girer mi arkadaşlar? 90'lar slow yapmıştık ya. Sevdiniz mi 90'lar slow'u? Çok iyiydi ama ya gerçekten. Şimdi 90'lar slow'u ben seviyorum. 90'lar slow'un en güzel şarkılarını. 90'lar slow şarkıları bizim hayatımızda bir kilit noktası, yani çok sevilen şarkıları hazırladım. Hadi başlayalım o zaman. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Kimler bizi nerede dinliyor? Şöyle bir dinleyelim. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp numarası. İstek şarkılarınız bugün biraz alalım ya. Biraz böyle istekleri de yer açtık çünkü. Sırayla gidelim. Hadi bakalım. İlk istek Ayşegül Hanım'ın isteğiydi. O zaman hadi başlayalım. Şöyle bir WhatsApp'ı da açalım. Artı 43 660 130 19 79'dan. Trafikte bizleri dinleyenler var, evde dinleyenler var. Özellikle şu anda evlerinde bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de bir selam yollayalım. Samsun bizimle mi Taşucu? Mersin Taşucu ve Samsun, mesajlar gelmiş oradan. Samsun Atakum Mahallesi sizi dinliyor demiş. Ne kadar güzel. İyi geceler. İlk mesaj benden gelsin o zaman. İzmir Çiğli. İstanbul'dan Hasan Yalçınkaya. Hasan'cığım bizim dostumuz. Bu güzel şarkı ona derman olsun. Stuttgart'tan Nuray abla her gittiği yerde bizleri dinler ve dinletir. Yazıyorum. Guten Abend, İbom. Ya valla süpersin.
1: Seni sayfalara...
0: Seni arzuyla ve seneler gözdeyle dinliyoruz. Ne kadar güzel valla. Kimlerlesiniz şu anda? Bircan nerede Bircan? Bircan geziyor ya. Acaba Bircan İtalya'ya mı gitti? Nuray abla ne yapıyorsun? Seni arzuyla ve gözdeyle dinliyoruz demiş. Arzu ve gözde kim abla? Onlara da bir selam yollayalım. Valla ailemiz her geçen gün büyüyor değil mi? Hadi onlara da bir şarkı yollayalım. Sorma neden. Feride bizim dublaj okulundan, Feride arkadaşımıza da her zaman bizleri dinler ve dinletir sağ olsun. Beni de Instagram'da paylaşmış. İyi ki varsın Feride. Bahçeşehir dublaj okulu seni dinliyor demiş. Olsam yeter. Sorma neden. Vapurda dinleyenler var, ne kadar güzel ya. Neden? Şimdi bugün şarkılar çok güzel. Biraz 90'lar 2000'li yıllar yapacağız. Ondan sonracığıma bir bakalım aşkın sesinde. Bendeniz'den bir şarkı istemiş sevgili Hasan'cığım birazdan. Biri var şarkısı. Hasan kim var? Acaba Hasan aşka mı geldi? Ya sesim daha yeni yeni düzeliyor. Yazık bana ya. Yemin ediyorum bu hafta ortalama 850 euro kaybettim ya. O kadar moralim bozuk ki. 3 tane işten kazanacağım para olsun. Sağlığım yerinde olsun mu? Acaba benim daha mı çok kazanmam lazım? Kazanırız be. Murat abi çıktı mı yollara? Murat Erdatlı yollara düştü be kral. Beni özlemiş İstanbul'a gele benim hasretimle. Teşekkürler. İyi sabahlar demek isterdim ama sana iyi geceler diliyorum demiş. Cansu seni dinliyorum. Bak kulaklık kulağımda ne güzel. Taklacı güvercin geldi. Taklacı güvercinden selamlar. Hadi bugün rumuzlar olsun ya. İsminizi yazmayın. Bugün çılgınlar gibi mesaj okuyalım. Şimdi sevgili İlka ve Nasıl okunuyor bu? Charles diye okunuyor. Hadi onlara da selam yollayalım. İlka ve Charles diye mi okunuyor? Cheese, cheese. Ya çok iyisiniz ya. Hadi bakın bir selfie yollayın güzel. Bu arada onları da radyo davet et. WhatsApp'a, Nuray abla, İbrahim Elden TV'da onları davet et ki onları da takip alsınlar. Samsun'dan kocaman iyi geceler dileklerimizi gönderiyoruz demişler. Samsun bugün ön planda ya. Vallahi bizim sanatçımız var Samsun'dan. Hatta şarkı sözünü de verdik. Onlara da iyi geceler dileklerimizi iletelim. Melda bizi dinliyor. Hoş geldin Melda. Melda kendine yabancı bir koca arıyormuş. Kızım vallahi tüh ya. Elimizde yok şu anda yabancı. Türk'le idare etmek güzelim ya. İbrahim'cim sen çok tatlı ve yakışıklısın ama ben yabancı istiyorum demiş. Yoksa seni alırdım demiş. Vay be. Melda beni alıp ne yapacaksın ya? Vallahi çünkü senin paran yok, ben seni almam. Acaba ben para göz müyüm? Biraz euroların çok olması lazım güzelim. Şimdi senin baktığın zaman biraz az euron var, o yüzden nine Melda. Takılıyoruz ya vallahi azı çoğu fark etmez. Güzel bir gece diliyorum sana da. Ailene ve sevdiklerine. Bizleri her zaman dinler ve dinletir. İbocuğum kitabımı da tanıtır mısın demiş. Tabii kitabını tanıtırız. Bize gönder lütfen.

Buse diyor ki iyi geceler İbrahim'cim, nasılsın demiş. Çok teşekkürler. Düsseldorf'tan Kübra. İyi geceler İbrahim'cim, bana takılma bugün, ben sana gerçek yazıyorum demiş. Ya bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar çok tatlısınız valla, ben size bayılıyorum orada. Çok iyi bir dinleyicilerimiz var. Bu gece bütün şarkılar sadece bana armağan olsun. Şu an elma suyu içiyorum. Bir litre elma suyu bu gece bitecek demiş. Nine Kübra. Oo, kızlara bak, kızlar eğleniyormuş. Nuray abla, Bircan. Neyse. Beni, bir şey soracağım, beni niye çağırmadınız? Gelirim diye değil mi? Nuray abla ve Bircan'ı şu an itibariyle sinir oldum. Abi ne güzel enerjileri varmış. Ortam 10 numara, ben yokum. Kızlar bensiz ne kadar keyifli olabilir ki? O selfie'nin tam ortasında benim de olmam lazım. Neyse, şu tutkartta biz acısını çıkartırız. Selam, ben Gülbin. Sıradaki parçayı bana darmağı eder misin İbo'cum? Bak sana çok güzel bir selfie yolluyorum. Kıymetini bil demiş. Bu arada dövmem nasıl demiş. Dövmeni vallahi görmedim. Kızım sen de var ya. Yeminim sırf oraya bakayım diye dövmen. Ah Gülbin ha. Vallahi görmedim, billahi görmedim. Ben normalde çok detaylı bakarım. Demek ki direkt ilk bakışım yüzüne olmuş yani. Ha kız, dövmem nasıl demese vallahi görmüyorum ya. Kızım çok fenasın ya. Sen işini biliyorsun ama. Acaba akrep burcu musun? Acaba Gülbin bu gece akreplik mi yapıyor? Şimdi Aslan Burcu'nun şarkısı gelecek birazdan. Nuray ablayla Bircan'ın yaklaşan bir doğum günü var. Onlar dünya tatlısı. Doğum günlerini de kutlayacağız. Bu arada Figen'in de doğum günü yaklaşıyor bizim Bahçeşehir Dublaj Okulu'ndan. Süheyda'nın doğum günü kutladık 1 Ağustos'ta onu. Kızları var ya, bir konsere bile yollayamadım ya. Abi aşırı derecede sesim kısılıyor. Ne paylaşırsam hemen nazara geliyorum. İnanın evde bakım sağ olsun, benim çok kıymetli hemşirem de geldi. Abi hemşirem bile güzel ya. O yemin ederim mıknatıs gibi çekiyor ya. Ben dedim ki sana şarkı yollayacağım. Bana diyor hangi şarkı yollayacak? Zalim. Kızım bana yine yaptın ya. Nine Ibo. Kızcağız sen iyi ol diye. Valla evde bakım için, nefes evde bakıma çok teşekkürler. Bana çok iyi bakıyorlar. Birbirinden güzel. Valla iki gündür evdeyim. Biraz böyle çalışıyorum, geliyorum, yola çıkıyorum, eğleniyorum, bir daha eve geliyorum. Çok hastalandım yani, sesim acayip kısılıyor. O yüzden bana da evde bakıyorlar. Ya hemşirelerim bile evde gelip bana bakıyor. Çorbamı yaptılar sağ olsun. Benim burada komşularım var. Yine doktor arkadaşlarım. Birazdan da yanıma gelecekler. Buradan çok selamlarımızı iletelim kıymetli hocalarımıza. Dondurma yemeye gitmişler. İbocuğum en güzel şarkılar bana darmağın olsunmuş. Gelsin bakalım ya. Sen gelince aynısını yapacağız demiş. Aynen, beni aranıza alın. Şu tutkarta gelince beni aranıza alın, öyle selfie çekelim. Kırkından sonra yoldan çıktım, yemin ederim ne kadar uslu bir çocuktum ya. Lan boşandım, yoldan çıktım valla. Acaba ayrılık bana yaramadı mı? Ya da ayrılınca kendimi mi buldum? Eski çıtribo zamanıma mı geri döndüm acaba? Figen geldi, Guten Morgen. Hani uyuyordun kız sen? Hadi git uyu. Guten Abend, İbo. Figen'cim canım benim, iyi geceler güzelim. Ona da bu şarkıları da armağan edelim. Figen bu gece uyku yok sana. Melanie ile beraber mi dinliyorsun? Melanie'ye de iyi geceler dileklerimizi iletelim. İbo'cum duygularımı anlatan bir şarkı olsun ya. Bugün kendimi çok tatlı ve heyecanlı hissediyorum. Heyecanlıyım, daha yolun başındayım demiş. Allah Allah, benim dinleyicilerime ne oldu bugün ya? Geçmiş olsun İbo'cum. Acaba ben Samsun'a mı gidiyorum?

0: Vallahi sesim kısılıyor ya, klimadan işte. Abi klimadan da olmuyor, üstümü başımı çıkarttım. Öyle yayın yapıyorum, yemin ediyorum yani, benden selfie istemeyin. Vallahi arkadaşlar bugün selfie istemeyin çünkü hiç uygun değilim yani. O yüzden bugün keyfimi çıkartacağım ve klimayı da kapattım. Valla evimin çok güzel bir köşesinde yayın yapıyorum. Uslu uslu, hiç kimseyle de işim yok. Şimdi Melza'ya bir selam yollayayım. Melza'nın yeni şarkısı o kadar güzel ki. Ah Diri Dat Dat, inanılmaz güzel bir şarkı. Şarkı yayında. Tabii ben saat başında paylaşacağım. Tam gece 12'de. Oo İbo. Ne özelliği var gece 12'de? Ya çok güzel bir şarkı ya. Ah Diri Dat Dat'ı tam 12'de Melza'yı, bak Melza Official Samsun'da dinliyor. Samsun Atakum'da dinliyor bizi Melza. Çok iyi bir sanatçı. Çiğdem bak, senin komşun kadıncağız. Sevgili Çiğdem de bizi dinliyor. Kız kardeşi Ebru dinliyor mu? İbocum Nazar be. Kızım Nazar diye diye yemin ediyorum artık yayına çıkmayacağım. Ya. Acaba Çiğdem Nazar'a inanıyor mu? Oğlak kadını. Ne zaman geliyorsun demiş. Ne oldu? Bak görüyor musun? Melza şu anda... Aa, çok enteresan bir şey oldu. O kadar güzel bir listem vardı, o gitti biliyor musunuz? Yemin ediyorum yayın çöktü ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kimin nazarı? Önce sesim kısıldı, sonra yayın çöktü şu anda. Dur bakalım. Acaba biz bugün sağ salim yayını bitirebilir miyiz? Ya bu yayın için bana ek bütçe veren patronuma teşekkür ediyorum. Pazar günleri yayına girdiği... Valla kafamdan aşağı bir sürü euro atıyor. Çok da seviyorum euroyu. Beni hep euro ile kandırıyor. Bak çıkmayacaktım yayına. Bana WhatsApp'tan euro fotoğrafı atmış. Ne dersin? Patron. Allah derim dedim. Hemen zıpladım, yayına girdim. Ya ben euro görünce çok dayanamıyorum ya. Vallahi billahi. Ya euro beni kandırabilecek en güzel para birimi. Ya beni euro ile her türlü... Yok her türlü olmaz. O kadar da değil. Hayır yani bir yere kadar. Dinliyor, Ebru da dinliyor. Ebru'nun burcu ne ya? Ona bir goy goy yapalım abi. Çaresiz, ne bir arada. Vallahi Çiğdem ve Ebru'ya klima çarpmış. Allah'ım benim güzeller güzeli. Figen de diyor ki nazar İbocum. Nuray ablacığım, arkadaşlara çok selam. Ümitlerle. Anka Premium Event yine şov yapıyor şu anda. Bircan'cığım. İbocuğum bence bu güzel sesin bana huzur veriyor demiş. Çok teşekkürler. Hasan'cığım, bendenizin biri var şarkısını hazırladım ama liste çöktü. Kanka dinlemede kal, bu gece uyuma, sana tam 23.50'de yollayayım o şarkıyı, tamam kankacığım? Seviliyorsun. Melza'yı dinledim ya İbo. Sen ismini söyledin, güzel şarkıymış demiş. Birazdan yayında da dinleteceğim. Hasan Yalçınkaya diyor ki kanka seni dinliyorum şu anda. Sesin diyor ne güzel geliyor demiş. Ah.
1: İşte biz o gün düşüneceğiz. Bir an gelip de küllenince.
0: Yıllar önceye götürdü beni. Hasan beni ilk radyo programcısı yapan arkadaşım. Hasan vallahi adamsın ya. Hatırlıyor musun diyor, yıllar önce 26 yıl önce bana demiştin ya kanka. Benim sesim nasıl? DJ'lik yapabilir miyim? O gün diyor, gerçekten bir kez daha anladım ki sen bu işte zirvesin ya. Sana en kralını yaparsın demiştim. Ve o günleri yaşıyoruz demiş. Hasan Yalçınkaya vesile oldu benim kıymetli dostum. Radyo programcılığına vesile olan Hasan Yalçınkaya'ya, kıymetli dostuma çok teşekkürler. İyi ki varsın. 26 yıldır sektördeyiz. İşte 26 yılda 19 ödül aldım ve bu ödüller hep sizler sayesinde. Çok patron arkadaşlarım da oldu, yayıncı arkadaşlarım da oldu, uluslararası ödüllerimiz de oldu. Acaba ben şu anda... Hayatımın en güzel çağını mı yaşıyorum? Bakın dünyaca ünlü markalar bana sponsor. Onlarla beraber dünyayı geziyorum. Türk Hava Yolları'yla, Turkish Airlines'la dünyayı geziyoruz. bugün bu gece bir de Penti'den maya verecektim ya. Of, hep unutuyorum yemin ediyorum. Yeşim kusura bakma. İbocuğum hadi bugün bir dinleyicimize Penti'den maya verelim. İki demiş ama ben bir kişiye vereyim. Oğlum iki kişi diyorsa da sen niye bir kişiye verin? Benim canım bugün bir kişiye hediye vermek geçiyor yani. Yapacak bir şey yok. Yayın bir kişiye vereceğim arkadaşlar. Kim olsun o? Sen diyor sabah gece de mi yayın yapıyorsun? Vallahi Gözde ben her türlü yayın yapıyorum. Her pazar gecesi Aşkın Sesi Slow Şarkılar'da yayındayım. Dinle, selam yollayalım sana da. Sevgili Gözde Özceylan. İşte acaba Melza Samsun'da bizleri mi dinliyor şu anda?

İbo 21 yaşındayım, oğlak kadınıyım ve 21 yaşın, bir saniye yanlış görmüyorum değil mi? 19 yaşında evlendim. 3 ay ayrıldım, 21'de şimdi ikinci evliliğimi yapıyorum. Kız ne yapıyorsun sen bu yaşta? Gecenin kafayı yedi bu ha. Ben nine hiç uygun görmüyorum ben. Bilmiyorum, hayatına karışmayayım da çok erken değil mi be güzelim ya? Vallahi ben daha tazeyim yani. Taze ayrıldım. Tadını çıkartayım. İbrahim'cim İtalya'ya beni götürür müsün demiş. Masraflar bana ait diyor. Yok be, ne masrafı be. Aman bu da 300-500 euro'nun masrafı mı olur? Arkadaşlar bu tarz şeyler masraf değil yani. Ben şimdi mesela Almanya'ya gidiyorum. En az 500 euro harcayacağım. Bunlar para değil. Kenarda 300-500 euro her zaman gezmek için bulundururum ben yani. Ne söylesen ne... Gözüm kapalı İbocuğumu dinliyorum demiş. Oo, çok romantik. Gözü kapalı acaba Figen nasıl beni dinliyorsun, çok merak ettim. Ayten diyor ki sen şu anda İstanbul'un neresindesin, seni göresim geldi demiş. Nine maalesef. Beni bence bugün hiç görme. Klimayı da kapatmışım, hiç şu an uğraşamam. Acaba ben yanımda gelirken getirmeli miyim mayoyu? Vallahi en güzelini hediye ederiz be. Sanki diyor ki Ebru diyor evde tütsüyle geziyor demiş. Nazara karşı. Hadi Çiğdem ve Ebru günün selfiesi gelsin. Ona göre günün hediyesini de sizlere vereceğim. Duygu diyor ki iyi geceler İbrahim'cim, bana da bir şarkı armağan edersen çok sevinirim. Tabii ki Gözde Özceylan benim çok sevdiğim sunucu arkadaşım. O kadar tatlı, o kadar iyi bir enerjisi var ki Perşembe günü de benim konuğum olacak. Aslında Aşkın Sesine bir konuk alalım ya. Gece acaba bana gece konuk niye gelmiyorlar? Arkadaşlarım da dinliyor demiş. Melza sevgili. Koca aramıyorum ben bu arada demiş. Yok ya. Melda ayrı bir dinleyicimizdi. Melza. Şimdi dinleyicilerimizden Melda ayrı. Sen kendi üzerine alınma lütfen. Oho. Melda diye dinleyicimiz var. Melda yabancı bir koca arıyor kendine. Melzacığım. Bugün iki dinleyicimiz var. Biri model ve oyuncu Melda. Yabancı bir eş arıyor kendine. Diyor ki hayatımdaki kocam diyor yabancı olsun diyor. Ondan sonra Melza da, o da Samsun. Samsun'da sanatçımız. Hatta Melza'nın şarkısını tam 23.59'da paylaşacağım. Çok güzel bir şarkı ya. Neyi özlediğini bilmeyi. Arkadaşlarıyla beraber dinliyor. Kimlerle dinliyorsun sevgili Melza? Bize yazabilir misin lütfen? Söylemeyi bilmediysen sevilmeden. Kalp doktoru sevgili Bilal hocam dinliyor. İbocuğum kalbine bakalım, gel yarın demiş hastaneye. Evet hocam ya, benim şu kalbime bak ya. Çok heyecanlanıyorum son günlerde. Gerçek. Acaba son günlerde çok mu mutluyum? Her an uyuyabilirim İbocuğum demiş. Figen'cim uyu güzelim. Bizi de şimdi uyu yavrum. Sen uyu güzelim. Bizim kızlar sana yarın ne olduğunu anlatsın. Neler kaçıracağını anlatsın. Sevgili Nuray ablamız, sevgili Bircan ve güzeller güzeli, o güzel arkadaşlara çok selam. Kızlar kendi aralarında böyle güzel böyle bir etkinlik yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Hepsi çok tatlı görünüyor. Hala 20'sinde, hala çok güzeller. Bu güzel şarkı onlara da armağan olsun. İbocuğum gece denize girmeyi sever misin demiş Öykü. Kızım ben gündüz giremiyorum ki. Yüzme bilmiyorum çünkü. Atakum'a gideceğim, nasıl yüzeceğim onu da bilmiyorum. Çiğdem artık öğretecek bize. Figen olsa, Figen Almanca öğretiyor. Çiğdem yüzme öğretecek. Nuray ablamız bize bu ses kısıklığı ile ilgili bana bir çalışma yapacak. Piercing takacak.
Sonra bizim güzeller güzeli bir cancımız, o da etkinlik yapacak. Ben de orada sunuculuk yapacağım. Anka Premium Event'te. Bircan, öyle bir enerjim var ki yemin ediyorum, hemen bir an önce Eylül'de Stuttgart eventimizi yapalım, biraz eğlenelim ya. Almanya beni özledi çünkü, ben de çok özledim Almanya'yı. Bu arada bilgilendireyim hemen. Yarın bir uçuşum olacak sabah. Biraz gideyim ya, o kadar bunaldım ki anlatamam. Yarın sabah çok farklı bir ülkede uyanacağım. Çok sevdiğim bir ülke, gerçekten çok bayılıyorum. Beni çok heyecanlandı. Belki bir gece kalacağım. Diyeceksin ki İbo, bir gece için o ülkeye gidilir mi? Evet, gidilir. Kim için gidiyorum? Hiç kimse için gitmiyorum. Bazen hep bana diyorsunuz ya, İbo bekarsın, güzel bir kadın hayatında olmalı falan, sevgilin olmalı, eşin olmalı, ama ben bunun için şu anda gerek duymuyorum. Çünkü dünyadaki en güzel duygu anlık enerjiler. Dünyadaki en güzel duygu anı yaşamak. Ve çok mutluyuz. Mesela ben yarın bir an yaşayacağım. İbo İsveç'e mi gidiyor? Hayır. Deme, bana bakamam gözüm. Acaba ben İsveç'e mi gidiyorum sabah? Bana gülemem yüzüm. Ya çok sevdiğim bir arkadaşım bana bilet aldı. Dedim kanka çok bunaldım. Oğlum dedi, sana bir gecelik dedi. Hem biletini, gidiş dönüş biletimi aldı, bir de otelimi de ayarladı. Ya böyle arkadaşlarımı Allah başımdan eksik etmesin. O kadar hoşuma gidiyor ki. Gerçek dostluk bu değil ya. Şaka şaka, şimdi gerçek dostluk derken, ya bilet almayan da dostum tabii ki, işin esprisi bir yana. Benim kuyumcu arkadaşım, çok da sevdiğim dostum Emre'cim, kesene bereket, seni seviyorum. Benim çocukluk arkadaşım, çocukluk arkadaşlarımın hepsinde para var, hepsi iş adamı oldu, iş insanı oldu. Parayı bir tek ben bulamadım ya, bulacağız ama.

0: Şimdi Melza'nın şarkısını çok seviyorum. Melza, kimlerle dinliyorsun? Arkadaşların isimlerini hemen okuyalım. Sevgili Yağmur, Deniz, sevgili Füsun. Onlar da bizi takip alır mı lütfen? Sevgili Nezahat, çok iyisiniz ya. İbrahim Elden TV Instagram'dan Yağmur, sana zahmetle bir takip alabilir misin? Yağmur, Deniz, sevgili Füsun ve Nezahat için. Yağmur, Deniz, Füsun ve Nezahat için günün şarkısı gelecek ama kimden gelecek biliyor musunuz? Melza'dan gelecek, yani arkadaşlarından gelecek birazdan.
1: Yok deme bana, sen de ben gibisin, isteseler canını ver.
0: Samsun'da Melza'yla da güzel bir röportaj yapacağız. Melza Official'da takip almayı unutmayın. Şimdi Gözde Özceylan benim çok yıllar önce tanıştığım çok kıymetli arkadaşım. Çok güzel bir şarkı yaptı, sunuculuk. Ve birçok projemizi de beraber yapacağız artık Gözde ile. Gözde Özceylan, hazır mısın eventlerimize?
1: Kusura bakma, iş işten geçti.
0: Acaba Gözde Özceylan'la sunumlara mı gidiyoruz? İbo'cum, ben 26 yaşındayım, akrep kadınıyım. Sakarya'dan Hülya, çok teşekkürler. İki özelliğinden bir tanesi çok tatlıyım, diğeri de çok zehrimi salarım demiş. Hem tatlısın hem de acı. Bugün kendimi çok kötü hissediyordum. Radyoda gülücüklerime neden oldun demiş. Seher, hoş geldin. İyi geceler diliyorum demiş. O da bizleri dinliyor. Kim o? Oyuncuların birçok cast ajansındaki arkadaşlarım var ama Evin Cast başka. Sevgili Salim Aydın, Salim abiye de selam yollayalım. Nereye gidiyorsun İbo'cum demiş Nuray abla. Öyle bir ülkede uyanacak ki. Şimdi ben bugün işim birazdan yayını kapatır kapatmaz. Arkadaşım beni 2 saat sonra gece saat Türkiye saatiyle tam 3'te alacak. Havalimanına götürecek. Çünkü 5.45'te 6'ya doğru uçağım var. Uyanacağım. Sistemimi kuracağım. Ve yayına gireceğim. Acaba hangi ülkede İbrahim Elden günaydın diyecek.
1: Sormasınlar bana.
0: Bundan sonra paramı yiyeceğim ya, yemin ediyorum ya vallahi. Gerçi arkadaşlarımın parasını yiyorum da en iyi para arkadaşının parası. İşte bak, Nuray ablam var, Bircan var, bunlar benim dostlarım, arkadaşlarım. Çiğdem, sevgili Fatma, onlar da Figen, çok tatlı arkadaşlarımız. Şimdi Almanya'ya geleceğim. Kızlar 18'inde beraberiz, heyecanlanıyor musunuz? Yo, niye heyecanlanım? Aşk olsun, yazıklar olsun size. Ben heyecanlanıyorum. Acaba ben önce Samsun'a mı gitmeliyim? Sonra bir Antalya mı yapmalıyım?
1: Girsene kalbime, düşmüşken elime.
0: Van'dan selamlar demiş. Salim abi de Van'daymış. Çiğdem ve Ebru. Kız Ebru, tütsünün zamanı mı? Gece gece şimdi şarkını dinle.
1: Senin yerine.

Şimdi arkadaşlarımla konuşuyordum. Arkadaşlar, Allah izin verirse gece bir yolculuğum olacak. Gece yolculuklarını çok sevmiyorum ama. Yandı yandı içim, yandı içti aşkı kal. Murat Erdatlı geliyor, ben gidiyorum. Murat abi geliyor ya. Murat abi sen geliyorsun, ben gidiyorum ya. Orada Yalnız Kurt da bizleri dinliyor. Sırbistan'dan sevgiler, selamlar. Bu arada Sırbistan'dan da çok dinleniyoruz ya. Çok güzel ya. Selam, ben Ece Dilek arkadaşımla beraber dinliyorum seni. Salim abi, inşallah sıradaki şarkıyı sana ve sevdiklerine darmağı edelim. O yazdığın sanatçının şarkısız o sanatçımız biraz cezalı bende. Sarı kart cezası var. O yüzden belirli bir zaman onu paylaşmayacağım. Ben daha uyumadım diyor Çiğdem'cim. Uyuma zaten ya. Hadi günün şarkısı. Sevgili Figen'e, Çiğdem'e ve onları sevenleri de armağan etmiş olalım. Bu arada çarşamba sabahı da Samsun'dayım. Samsun, Atakum, beni görmeye hazır mısın? Hadi bizim zamanımızın şarkılarından dinleyelim. Acaba İbrahim Elden çarşamba günü Samsun'da mı olacak? Şimdi Nezahat'e bir şarkı yolladık. Nezahat ve sevdiklerine darmağın olsun. Tam 23'te Melza'nın şarkısını dinleteceğiz. Melza hayranları burada mı?

0: kimimiz?
1: Günün şarkısını sevgili Füsun ve sevdiklerine darmağı edelim. Bugün Samsun'daki dinleyicilerime teşekkür ediyorum ya. Bu çarşamba sabahı Samsun'dan sizlere sesleneceğim. Allah izin verirse. Samsun ses ver. Şimdi Allah izin verirse Cuma günü İstanbul'a geleceğim. Cuma günü Murat abi ayın kaçında geliyorsun? 11'inde mi geliyor Murat abim? Zaten Murat abi diş tedavisi bitince Cuma günü ben İstanbul'da olacağım. Ondan sonra cuma Murat abimle beraber Murat abimi bir gezdireyim ya.
0: Dünyanın bir yazı.
1: Hocam sağlıkla gidip gelin demiş. Feride çok teşekkürler ya.

Murat Bey ile biz ilgileniriz. Sen merak etme, gözün arkada kalmasın. İstersen yarın İstanbul'a dönüyorum zaten. Salim abi bizim Evin Cast Ajans'ın sahibi. Sevgili dostumuz Murat Erdatlı ile biz ilgileniriz. Sen hiç merak etme demiş. Arkadaşlar, çarşamba sabahı Allah izin verirse Atakum'dan size sesleneceğim. Şimdi denizin tam ortasında yayın yapayım ya. Acaba benim... Çarşamba sabahı geliyorum Çiğdem. Börekler hazırla. Ebru mu yapacak bize börekçi mi? Kaşarlı patatesli istiyorum, gözleme. Sana zahmet güzelim ya. Bugün arkadaşlarla denizdeydik, çok yorulduk demiş ya. Boş.

0: Bu arada radyoyu dinleyen tüm dinleyicilerimize çok teşekkürlerimizi iletelim. Ben Balıkesir'den yazıyorum. Çiğdem çok denizde yorulduk demiş. Valla. Ben geldiğim zaman...
1: Kimi senin gibi?
0: Kesinlikle ama kesinlikle denize gitmenizi istemem valla.
1: Gibi sever gönülden. Kimi senin gibi?
0: Beraber gideceğiz daha. Denize girme... Daha suya... Ayağımı suya sokmadım ya. Vallahi billahi Kıbrıs'a gittim, Yunanistan'a gittim kaç kez. Ondan sonracığıma. Ama dediğim gibi kıymetli dostlar, gecenin en güzel şarkılarını size darman edeceğim. Düsseldorf'tan Kübra, bir bilet de ben alsam bana da gelebilir misin demiş. Kızım geleceğim ya. Vallahi bıktım ya. Vallahi geleceğim. Pide yemeye götüreceğiz seni demiş ya. Pide yeme. Doğru Çiğdem. Doğru ya. Bizi, beni pide yeme. Ama arkadaşlarım da var. Onları da ısmarlayabilir misiniz? Buradan iki araba gideceğiz çünkü. Samsun'a iki araba gidiyoruz. Çarşamba sabahı Samsun Atakum'dan size günaydın diyeceğim. İki gün Allah izin verirse Samsun'dayım. Sonrasında da İstanbul'a geri döneceğiz. Hazır mısın Samsun? İbrahim Elden geliyor. Acaba Samsun'da beni dinleyenler bana mesaj yazabilir mi? Samsun'un neresindesiniz?

Acaba Melza müsait mi ya? Şarkısını çalacağım onun anonsunu yaparken. Valla Ah Diridattat'ı şimdi çalacağız ama. Şimdi Ah Diridattat'ı çalarken de Melza Hanım'ı da bağlamak isterim açıkçası. Samsun'da çünkü. Acaba Melza uyudu mu? Nezahat ve sevgili Yağmur ve Deniz. Acaba kızlar uyudu mu? Melza'nın şarkısını duymadan, bence duymadan uyumamaları lazım ya. Geçer dünya, günler nezbedecek. Bir gün... Kuaförü diyor ayarladı mı? Bak diyor tıraş olmadım demiş. Ya gel sen Murat abi gel ilgileneceğim seninle ya. Ben seninle telefon trafiği yaparak ilgileneceğim merak etme. İpek diyor ki ben de sana kocaman iyi geceler diliyorum İbo'cum. Çünkü yeni dinlemeye başladım. Gece 2'ye kadar çok müsaitim demiş. Tamam. Ha dinlemek için müsait tamam. Okay. Gelmiş böyle, böyle geçer dünya. Çiğdem Hanım sana yüzmeyi öğretmezse ben öğretirim demiş Hülya. Çok teşekkürler Atakum'dan. Atakum'dayız biz demiş. Çok teşekkürler. Tabii ki de ya bir şey söyleyeceğim. Çok güzel beni bir pideciye götürün ya Çiğdem. Ebru ile beraber vallahi. Oo şarkıya bak. Çiğdem 12'ye kadar dinleyin sonra vur kafayı yat. Şöyle gideyim de bir Samsun'da, Atakum'da bir pide yiyeyim ya. Abi pide yemeye Atakum'a gidiyorum, Samsun'a ya.

Cuma akşamı da kıymetli dostlar, Murat abi acaba beni Kuşadası'na atar mı ya? Oradan Nevşehir'e gitsin vallahi. Manifest'in konseri var cuma akşamı. Acaba Murat abiyle beraber Kuşadası'na mı gitsek? Oradan Nevşehir'e gitsek ha Murat abi, ne diyorsun? Yalnız mı kalacağız? Evet, şimdi burç yorumlarını okumaya başlıyoruz. Pide Niyazi'ye gideceğiz demiş. Vallahi ben Niyazi falan tanımam. Ben seni tanırım Çiğdem'cim. Vallahi Çiğdem çok sıcak mı? Ne giysem orada ya? Vallahi. Hediyeni de gelirken getireceğim kızım. Çok şanslısın ya. Sen bana WhatsApp'tan yaz şeyi. Detayları. Hediyeyi biliyorsun ne olduğunu. Onun detaylarını bana yaz. Benim WhatsApp'tan yaz. Bizim Anka Premium Event sevgili Bircan, Nuray abla, Figen, Fatma ve Çiğdem, onlar çok değerli arkadaşlarımız. Onlara da bir selam yollayalım.

Sağ olsun diyor, benle ilgilenecek arkadaş demiş. Yağmur abi ya. Arayacağım seni birazdan. Yayına kısa bir kahve molasına çıkacağım. Orada Pindrinx İbrahim Eldeniz sunuyor. Pindrinx şekersiz ve glutensiz muhteşem bir içecek. Bugün Penti'den de çok şık güzel bir maya vereceğim size. Yeşim iki tane yazmışsın. Tamam, iki kişiye vereceğim. Okey Yeşim. Bugün Penti'den iki dinleyicimize hanımefendiye çok güzel bir kreasyondan maya hediyemiz olsun. Sonrasında bir dinleyicimize de çok güzel bir, hatta iki dinleyicimize çok özel bir parfüm hediye edeceğim. Abi bugün benim ne kârım var baksana, parfümler, mayolar, spa'ya göndereceğim yarın sabahki yayınımda Radisson'dan. Abi radyo yayınına bak, full hediye dolu yemin ediyorum. Kim derdi ki bir tane gün gelip bıkacağız. Benim için bamya çorbası iç Samsun'da demiş. Tamam Figen, söz senin için bamya çorbası, ama Çiğdem beni götürmesi lazım. Ben oraları bilmiyorum. Arkadaşım benim Samsun'da ama Çiğdem ısmarlasın istiyorum. Çiğdemciğim ne demek, rica ediyorum, sen bizim için değerlisin, kıymetlisin. Güzel şarkılar armağan olsun. İbocum ya, ayrılığın tadını bile çıkartamadan yeni birisine aşık oldum demiş. Şaka mı? Ama oluyor bazen ya. Acaba senin aşık olmaman mı lazım? Melza hazır mıyız? Gelsin mi şarkı? Tamam. Melza'nın şarkısını daha fazla bekletmeyelim. Çünkü Yağmur, sevgili... Bu arada arkadaşların isimlerini bir kez daha yazabilir mi bana? Gitti vallahi, mesaj gitti. Yağmur, Deniz, Fisun, sevgili Nezahat, dinliyor muyuz? Bir el sallayabilir miyiz Insta'dan?

Çok güzel bir şarkı ya. Hazır mıyız? Hadi bakalım, Melza hayranları Samsun burada mı? Acaba çarşamba günü Melza'yı da görebiliyor muyuz? Yağmur, sevgili Nezahat, Fisun burada mıyız? Kaldır kolları. İbocuğum Antalya'ya da gel, tatil yapalım demiş. Teşekkürler. Neslihan.

0: şimdi yolda olan tüm dinleyicilerimize de iyi geceler dileklerimizi iletelim. Kazasız belasız. Sırbistan'da dinleyen, yolda dinleyenlerimiz var. Bu arada radyolarımız arabada, evde, iş yerlerinde. Çok güzel bir şarkı ya. Melza. Bu şarkıyı benden hep isteyin. Melza'nın bu şarkısına bayıldım ya.
1: Ama bunun laftan sözden aşktan anlayası yok. Bunun beni yollası yok. Yerinde durası yok. Gönlü tereye koymuş aspam hiç bana.
0: Hadi o zaman gelsin şaşım. Samsun yolcusu kalmasın demişler. İbocuğum Giresun'a da gelir misin? Ben seni çok seviyorum demiş. Giresun'da ben de seni uzun göle mi? Ne? Trabzon'da değil mi ya? Mavi göl. Göle götüreceğim demiş ama hangi göle? Acaba Trabzon'da daha mı mutlu olursun demiş. Valla ben acaba Samsun'da daha mı mutlu olurum? Şimdi Melza'nın şarkısı çok tatlı değil mi ya? Ama Melza'nın enerjisi çok iyi. Melza Samsun'a geldiğinde röportaj da yapalım. Ekibi topla olur mu? Sevgili Yağmur'u. Sevgili Yağmur, Nezahat, kimdi isimler? Onları unutmayalım da ayıp olmasın. Fisun, Nezahat, sevgili Deniz ve Yağmur. Sevgili Melza'nın kıymetli arkadaşları. Onlara da selam. Çarşamba günü büyük bir ihtimal orada olacağım. Perşembe günü röportajımızı yapabiliriz orada. Aslında ben perşembe günü burada Gözde Özceylan'la yapacaktım ama Gözde'yi arayacağım yarın. İnşallah önümüzdeki günlerde yaparız çünkü Samsun'da olacağım.

kıymetli dinleyenlerimiz, bugünün en özel hediyelerine bakalım kimler kazanacak? Burada mıyız? Ya bir şey soracağım. Benim Ayşegül var, benim kuzenim. Çok güzeller güzeli kuzenim valla. Çok seviyorum onu. Kimle bizi dinliyorsun şu anda? Ayşegül bir yazsana mesajı şu anda. Çünkü 30 saniye gecikmeli geliyor ses. Ben anons yaparken ona göre mesaj yolla. Ecem acaba bizi dinliyor mu ya? Acaba Ecem hangi şarkıyı seviyor? Hadise'nin hangi şarkısıydı? Bak önce benim Ayşegül bu şarkıyı çok seviyor. Ayşegül hazır mısın? Sonra dolu kadıyı ters tut. Delirdim geceleri düşünerek yine kara kara. Acaba benim kuzenim bu şarkıyı dinlerken mutlu mu olacak? Ama bir burcunuzu yazsanıza kızlar ya. Bir bakayım kuzenim hangi burç? Ecem'in burcu ne? Sevgili dinleyenlerimiz, çarşamba günü size Samsun'dan, Atakum'dan sesleneceğim. Samsun'daki dinleyicilerimizle buluşacağız. Haberiniz olsun. Cuma günü de Kuşadası'nda olacağım Manifest'le beraber. Kuşadası Jade Beach'te. Aa, acaba bana kim eşlik edebilir? Çünkü orada bir asistan lazım bana. Ayşegül bir asiste beni hemen. Acaba benim kuzenim kimi bulacak bana? Kuşadası'nda bana yardımcı olacak birisi lazım.

0: Şimdi benim kuzenimin burcu Oğlak'mış. Oğlaklara bir bakalım hemen. Şimdi önce Ayşegül. Ayşegül'e ilgilenmem lazım. Ayşegül hazır mısın?
1: İyi geç. Her zaman hazırım.
0: Kanka ne
1: enerjim
0: yapıyorsun?
1: Enerjim yerinde. İyi. Ne haber sen?
0: İyi. Aşkın sesini yapıyoruz şimdi. Radyodayım.
1: Tamam. Not ettim.
0: Bir şey sor.
1: Aşkın sesi için. Ha. Sor kanka. Buradayım.
0: İşte Ecem dinliyor tamam mı? Onun burcu yengeç ama Ayşegül de benim kuzen. O da Oğlak burcu. Önce bir Oğlakları anlatsana. Ayşegül'ü bu hafta ne bekliyor?
1: Oğlak burcuysa bu hafta onun için düzen kurma ve hedeflere odaklanma zamanı. İşte güzel gelişmeler sabırlı olursa karşılığını alacak. Aşk tarafında da eğer hayatında biri varsa güzel konuşmalar ve iletişimi güçlendirecek anlar var. Bekar bir oğlak için ise arkadaş çevresi ya da sosyal bir ortam yeni bir tanışma getirebilir. Radyo tonunda söylersek, Ayşegül ve tüm oğlaklar ekran başına değil, hoparlör başına. Bu hafta disiplininizin ödülünü alma zamanı. İşte güzel gelişmeler, aşkta sıcak iletişim ve yeni fırsatlar kapıda. Yeter ki kendinize güvenin ve planlarınızdan vazgeçmeyin. Güzel bir hafta sizleri bekliyor.
0: Vay be, oğlaklara bak. Oğlakları yeni tanışmalar, yeni heyecanlar ve bu hafta fırsatları tepmeyin. Yeni insanlar tanıyacak mısınız oğlaklar? Acaba seve seve yengeçleri ne? Yengeçleri ne bekliyor? Bak Ecem de bizim kıymetlimiz. Biraz onu şımartsana. Onun biraz ilgiye ve sevgiye ihtiyacı var. Onu biraz yengeçleri biraz şımart.
1: Tamam. Yengeçler için hızlıca bakalım. Radyo dilimize söylersek şöyle diyebiliriz. Sevgili Ecem ve tüm yengeçler. Bu hafta yıldızlar size kendine değer ver diyor. O sıcacık kalbinle etrafındakilere verdiğin sevgiyi biraz da kendine saklama zamanı. Küçük sürprizler, güzel mesajlar, içini ısıtacak buluşmalar. Eğer kalbinde biri varsa duygularını paylaşmak için güzel bir dönüm. Bekarsan seni gülümsetecek yeni bir tanışma ihtimali de var.
0: Vay.
1: De Ecem, senin samimiyetin en güzel özelliği. Gülüşünü eksik etme çünkü etrafına da iyi geliyorsun. Sana ve tüm yengeçlere sevgi dolu, huzurlu ve umut dolu bir hafta diliyorum. İyi yayınlar.
0: Peki yengeç en çok hangi burçla anlaşabiliyor?
1: Yengeç en çok genelde balık ve akrep gibi su grubu burçlarla kolay anlaşıyor. Duygusal derinlik ve sezgiler birbirini güzel tamamlıyor. Bunun dışında toprak grubu özellikle boğa ve oğlak da iyi gelebiliyor. Çünkü daha istikrarlı ve güven vericiler.
0: Kova yok yani arada.
1: Kovayla biraz zorlayıcı olabilir. Çünkü kova daha zihinsel ve bağımsız takılırken yengeç daha duygusal ve yakınlık arayan bir burç.
0: Kanka ya.
1: Ama tabii.
0: Bir şey soracağım sana. Sen bu kova burçlarından ne istiyorsun benim burcumdan? Seninle sürekli kavga ediyoruz. Sen bizi sevmiyor musun abi? Sen kovalarla alıp veremediğin ne var?
1: Ya sevmemek değil. Yani kova bambaşka bir enerji. Bir yengeç için fazla mesafeli ya da soğuk gelebiliyor. O yüzden zaman zaman sürtüşme oluyor ama sevmediğim anlamına gelmiyor bu. Aslında tam tersi de olabiliyor. Kovanın bağımsızlığı yengece ilginç de geliyor. Yani tam bir sevgi nefret değil bu. Daha çok dalga geçen bir uyum arayışı diyeyim.
0: Tamam kanka. Sen biraz bekle. Dinleyicilerimizden mesajlar aldıkça sana alo diyeceğim tamam mı?
1: Tamam ben buradayım.

0: Sude diyor ki bana da bakar mısınız? Akrep burcu demiş. Tamam, hemen bakalım akreplere.
1: Rüzgarımda savruldum, yollarımda kayboldum. Döndü gitti mahvoldum.
0: İbrahim'cim, İtalya'ya gidebilir miyiz demiş. Rimini'de Faruk vardı, hatırlıyoruz. Hep yayında bahsettin. Mümkün değil ya. Çünkü o tarihlerde ben zaten İstanbul'dayım. İstanbul Festivali bitiyor şimdi 16'sında. Hadiseyle bitecek. Ama bir festival daha var İstanbul'da. O da Kültür Yolu Festivali. Galata Port'ta, orada olacağız. Çok sevilen sanatçılarla beraber Galata Port'taki etkinlik tarihine denk geldiği için. Kuzen, anlamadım. Şarkı yollamayalım mı Ecem'e sana? Acaba siz yan yana mısınız şu an? Selam, ben Özlem. Ben de Başak kadınıyım. Beni de yorumlar mısın lütfen? Yalnız kurt. Ne demiş? Yalnız kurta gelse sıradaki şarkı. Yalnız kurt arkadaşlar aramızdaymış şu anda. Ona da sevgilerimizi iletelim. Tatil yapabilmek için.
2: Dün gece.
0: Türkiye'nin dört bir yanında dinleyen herkese tavsiye ederler mi tatile nereye gideyim demiş.
2: Sana çıksa da tüm yollar anladım.
0: İbrahim'cim, Kıbrıs'a gideceğim, bana gideceğim yerleri söyleyebilir misin demiş. Bu arada en yakın arkadaşımla beraber, Serap'la beraber gideceğim demiş Kıbrıs'a. İki kız, kız kıza Kıbrıs.
2: Kim diyebilir, aldırma, yolu yok.
0: Arzu ve Gözde için en güzel şarkıları yollayabilir misin? Onlar biraz Müslüm Gürses'ten şarkı istiyorlar. Unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde. Kızlar dertli valla. Hangisi bu fotoğrafta, siyah elbiseli olan mı?
2: Biz aşkı.
0: O dertli şarkı isteyen Bircan'ın kankaları.
2: Yaralar,
0: Nuray ablam da beyaz giymiş bugün.

Ya bu benim kuzen var ya, beni öldürüyor ya. Kuzen, acaba sen bugün elma suyunu fazla mı içtin? İbrahim'cim, aynanın karşısında dans ediyorum. Video atsam tek gösterimlik izler misin demiş. İzleyelim bakalım. Dortmund'dan Elif'in videosu. Tek gösterimlik. Nasıl oluyor? Tek gösterimlik ne ya? Tadımlık. Tadımlık video. Bakalım. Ha, okey, güzel, tamam. Müziğin eşliğinde dans ediyorsun. Bunda bir şey yok. Bunu normal de atabilirdin yani. Bu dolu kadehi ters tut muydu? Ecem ya, hangi şarkıydı o?

Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün Penti'den iki dinleyicimize mayo hediye edeceğiz. Yeşim Hanım, teşekkürler. İbrahim Bey sizi keyifle takip ediyor. Tüm takipçileriniz bana da sizle alakalı çok güzel şeyler yazmış diyor. Ne kadar, ya benim dinleyicilerim zaten güzel şey yazar. Kötü dinleyiciyle ne işim var? Fazla bir tane daha yaram olacak. Dolu kadeyi ters tut dilerim ki. İyi bir şarkı ama değil mi o da? Hazır mıyız? Can bence bu şarkıda kendini biraz daha mı hisseder? Acaba Yengeç Burcu'nun şarkısı mı? Ayşegül ve sevgili Ecem için geliyor bu şarkı. Ben de kendime hemen harika bir içecek hazırlayayım. Mehtap ve arkadaşı, Mehtap arkadaşın adını yaz. Konserden gelmiş. Onlar da bugün Yıldız Tilbe ve Semih Cenk'e gittiler. Sahne önü nasıldı, iyi miydi?

Acaba ben şu an evden mi yayın yapıyorum? Evden yayın yapmak çok güzel ya. Gerçekten huzur ve sükunet ilçesi Esenler'den. Komşularım da çok güzel ya. Acaba komşularım beni mi dinliyor şu an? Sude diyor ki benim şarkım ne oldu İbrahim ya? Demiş. Aa, önce Ayşegül ve Ecem için lütfen sırayı bekleyelim. Önce Yengeç Burcu'nun şarkısı.

Dilerim ki asla caymasın benim olmaktan. Ne güzel bir şarkı ya. Kalsın yerim. Bu arada Gözde'nin doğum günü ya. Bizim Bircan'ın yeğeninin doğum günü. Ama hiç yazmıyorsunuz. Kadıncağızın doğum günü bugün. Yeni yaşın, sağlık, huzur, mutluluk getirsin Gözde. Sen onlara bakma. Sen bana yaz. Ben sana doğum günü şarkısı yollarım. Bircan'ın kıymetli yeğeni, bizim için çok kıymetli. Nuray ablam. Acaba ben bugün çok güzel şarkılar mı çalıyorum ya? Keyfim yerinde ha. Vallahi bugün... Vallahi biraz böyle keyfim yerinde ya. Neden biliyor musunuz? Keyfimin ya yerinde olmasının bir nedeni yok aslında. Hayatımda hiçbir şey değişmedi. Dün nasılsam bugün öyleyim ama biraz daha mutlu olmayı tercih ettim. Çünkü mutlu olmak dünyanın en güzel duygusu. Şimdi Instagram'a bakalım. Instagram'dan kimler yazmış bana? Instagram mesajlarını da okuyorum.

Gülay diyor ki Sedef'le beraber yolda dinliyoruz. Arabadayız, bize de bir şarkı tabii ki. Sevgili Melza ve sevdikleri için ne güzel şarkıydı değil mi? Ah diri dat dat, artık bundan sonra favorilerinize ekleyin şarkıyı. Kuzen seviliyorsun ya Ayşegül ya. Belçika'dan Selma geldi. Hoş geldin Selma. Evini taşıdın mı? Yeni yerin daha güzel değil mi şimdi? Sönüyor yangınlar. Güzel geceler bizim olsun demiş. Olsun be Selma. Kandı. Kübra diyor ki Düsseldorf biletimiz hazır mı acaba İbo'cum demiş. Teşekkürler. Çok sağ ol, çok tatlısın ya. Ama gelemem. Nine Kübra, Nine. Oralarda benim ne işim var ya? Oralara gelmem için bir neden olması lazım. İyi geceler İbo diyor. Haydar amcam İzmir'de misin? İzmir'den çok selam. İyi geceler İzmir. Manisa'dan sevgili Duygu, İkbal'le beraber dinliyoruz. Mersin'den sevgili Rümeysa, kulaklık kulağımda dinliyorum. İtalya'dan, Rimini'den Faruk geldi. İki tane otelim emrinde. Misafirlerini en güzel şekilde ağırlayabilirsin. Biliyorsun İbo'cum, senin bir telefonun yeterli demiş. Geçen gün bir dinleyicimize vize başvurusu için hediye vermiştim. Ama o arkadaşımız hakkını başka bir arkadaşımıza vermesini rica etmiş bana. İbrahim, ben Avrupa'ya çıkamam. Birisi, tamam, başka bir arkadaşımıza verelim. Yağmurlar. Vize başvurusu için ücretsiz olarak bir arkadaşımızı vize danışman olarak City Vize Danışmanlığı'nın kıymetli dostumun Antalya'daki ofisinden bir dinleyicimize verelim ücretsiz. Bu saatten sonra yansın. Pindirinks içiyorum gece gece demiş. Enerjim yerine gelsin. Gelsin bakalım. Tunceli'den selamlar İbo demiş. Çok teşekkürler. Tunceli'de misin sevgili Haydar amca? Sen şimdi Kutu Deresi'nde güzel kebap da yemişsindir. Kavurma da yemişsindir. Çok seviyorum. Kutu Deresi, ayaklarımın altına sular gidiyor böyle. Bir de beni orada çok güzel ağırlarlar Kutu Deresi'nde. Tunceliler beni çok sever. Vallahi bayılıyorlar. Ben de onları seviyorum. Sonra Bingöl, Elazığ, Karakoçan, Malatya, Siirt, Batman. Karadeniz'e gideceğim zaten. Çarşamba Karadeniz'deyim. Samsun, Giresun, Trabzon. Bir gezeyim oraları ya. Ordu'ya da gideceğim. Ordulu var mı aranızda? Şimdi şu şarkıyı bir dinleteyim. Sonra ben de kısa bir mola vereyim. Biraz soluklanayım yani. Bakalım Kova Burcu'nu ne bekliyormuş. Kova Burçları'nın bir şarkısı var aslında. İyi bir şarkı. Gelsin bir şarkı. Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı.

Herkese bir kez daha iyi geceler. Acaba Kova Burcu'nun şarkısı hangi şarkı olmalı? Hadi bana bir şarkı seçin ya. Ayşegül bir şarkı seç. Acaba Ecem de bir şarkı mı seçmeli? Kovalara bir şarkı seçer misiniz ya? Acaba Kova Burcu'nun şarkısı hangi şarkı olmalı ya? Bakalım Mehtap da yazmış. İyi geceler diyoruz Mehtap. Bir Kova Burcu'na bir şarkı herkes bir seçerse. Melza ve hayranları diyor ki, arkadaşlar hayranları yanlış oldu. Çok keyif aldık demiş. Çok teşekkürler. İbrahim'cim ben seni sürekli dinliyorum ama şu anda Antalya'dayım. Teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Bircan ve kuzeni için en güzel şarkıları diyorum. Hasan'cım, Hasan Yalçınkaya, iyi ki varsın. Arkadaşımla beraber dinliyorum İbrahim'cim bir şarkı. Bu arada ses tonun çok huzur veriyor bana. Sabaha kadar dinlerim vallahi demiş Şule. Çok teşekkürler.

Belçika'dan sevgili Selma diyor ki, geçtim İbo'cum, yeni evime geçtim. Bu evim gerçekten çok ferah ve çok güzel. Bir günde seni ağırlamak isterim evimde demiş. Belçika'nın tam neresinde Selma'cığım yeni evin? Çok güzelsin ya, enerjin çok güzel, hayat enerjin çok güzel. Hayırlısı inşallah. Valla Belçika'ya geleceğim. Gelim orada bir çikolata yiyeyim ya. Belçika çikolatası. Dönmüyor geri. Ezel Kalender ordunun derelerini çalar mısın demiş. Kova ve dereler. Ya Salim abi, senin şu şarkı anlayışına bayılıyorum ya. Ordunun derelerini kovalara armağan ediyorsun. Kova burcu. Valla ben kendi burcumdan aşırı mutluyum. Sadece bize eşlik edenler yok ya. Abi kova burçları değişik bir burç. Keşke bize heyecanlı birileri gelse ya. Ne çok sevdim seni. Ah seni bekledim. Alst diye bir yerdeymiş. Sanki ben de Belçika'yı biliyorum da. Tüh ya. Bu Belçika nereye yakın? Hangi ülkeye yakın arkadaşlar? Vallahi yiyelim ya Selma. Sen bir organize ol. Selma, Insta'dan yaz bana şeyi. Belçika ile ilgili hani geçen gün bir şeyler soruyordun ya, yaz şimdi. Yayından sonra birazdan zaten bir 40 dakika 50 dakika sonra yayını bitireceğim. İbrahim'cim yayınlar çok güzel demiş. Ben de 3'e kadar müsaitim. Sonrasında uyurum demiş. Teşekkürler. Çok sevdim. Otelin resepsiyonunda dinliyorum demiş. Bilge, hoş geldin Bilge. Seni özledim. Sence ben güzel miyim demiş. Bilge bakayım hemen, güzel misin? Saçlar siyah, gözler, dudaklar yapılı ya. Çok şeyi çok kullanmışsın. CC bayağı bir basmışlar. Sen onu biraz daha böyle hani tatlış yapsaydın daha güzel olurdu ama yüzüne gitmemiş. Dönmüyor geri. Ya güzel bir şarkı seçin bana Ayşegül ya. Valla Gökhan Türkmen'den ne şarkısı? Mahşer şarkısı. Seçtik. Bence bu şarkı sana gelsin demiş. Hadi gelsin bakalım. Hollanda'ya yakın diyor Belçika. O zaman ne yapayım ben şimdi? Nereye gideceğim şimdi? Önce bir Hollanda yapayım, sonra mı Belçika'ya geçsem? Yoksa Belçika'ya gidip sonra Hollanda'ya mı geçsem acaba?

0: Hollanda'ya yakın İbocuğum. Ben de sana selam Denah'tan yazıyorum. Anonsu duydum, yazmak istedim Melek. Hollanda'ya önce bana gelirsin, sonra arkadaşına ben seni arabayla bırakırım demiş. Güzel, öyle de olur. Vallahi yakınsa beni arabayla bırakın. Hani oradan oraya uçak falan uğraştırmayayım. O zaman ben bir Hollanda yapayım. Hollanda'dan beni Belçika'ya atın. Belçika'dan beni kim alacak? Kaybolurum oralarda ya. Melek diyor ki ben Denah'tan Melek. Ben seni bırakırım Belçika'ya, sıkıntı yok. Arkadaşının oturduğu noktayı bana söylersin. O hayata bak, 10 numara ya. Ya Kova burcuna bir şarkı yollayın da keyfim yerine gelsin.
1: Harikasınız.
0: Aynen Ayşegül. Hollanda'da ne işim var? Aynen. Gent'e gideyim ben o zaman ya. Acaba ben Gent'e mi gitmeliyim? Gökhan Türkmen'in Mahşer şarkısı varmış. Onu yollayalım. Gökhan Türkmen Mahşer. Acaba bu şarkı mı gelmeli acaba bana? Bakalım Kova burcuna layık gördükleri şarkı. Bu ikisi var ya, bu Ecem'le bu Ayşegül. Yemin ediyorum. Makara olsun diye bana bu şarkıyı yollamışlardır. Acaba Ayşegül ve Ecem Günü şarkısını siz mi seçtiniz bana? Ben seni istediğin yerden alırım, hiç sorun değil demiş. Teşekkürler sevgili Belçika'dan Selma, istediğim yerden beni alırmış. Ay, ne kadar güzel ya. Baksana Melek diyor ki seni istediğin yere bırakırım. Selma diyor ki seni istediğin yerden alırım. Acaba siz beni ortada mı bıraksanız? Aa, çok iyi şarkı. Acaba bu şarkı Kova burçlarının en çok anlaştığı burç acaba hangisi ya? Bir sorayım mı? Bir saniye.
2: Ben lütfen sus, konuşma uzaktan.
0: Kanka, Kova burçları en çok hangi burçla anlaşır? Tek bir burç söyle ya da iki tane.
3: Genelde koç ve ikizlerle çok iyi anlaşır kova.
0: Koç.
3: Koçla enerjisi.
0: Koç ve ikizler.

Ya nerede bir dertli şarkı varsa bunlar bana armağan etmiş ya. Ecem, hep bu Ecem'in başının altından çıkıyor bu işler ya. Ayşegül nasıl şarkı bu kovaları? Kendimi kaldırdım duvardaki en güzel resmin. Siz bana bir daha şarkı seçmeyin ya. Kalbimden de silerim ismini. Boşver, senin yanın boşver. Serseri doğdum Teoman'dan olabilir demiş.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün sizlere çok güzel hediyeler vereceğiz. İtalya Rimini'den, sevgili kıymetli dostum Faruk'un otelinden bir gece iki kişi konaklama. Panty'den çok şık bir mayo, iki dinleyicimiz için geçerli. Bir çifti yemeği yollayacağım denizin üstünde. Romantik bir yemek. Kemancı ekstraya giriyor, bilginiz olsun. Kemancı çağırırsanız. Yemek 100 euro ise kemancı ile 200 euro olur. Haberiniz olsun.

0: Koç mu? Bence Koç burcu değil ya. Valla Ayşegül, bir şey söyleyeyim mi? Güzel bir şarkı seçmediniz bana. Ecem'le sana hediye vermiyorum. Valla size bir tane hediye verecektim. Kızlar, bugün size ne oldu ya? Siz geçen konserde fazla mı eğlendiniz? Şimdi Mehtap ve sevgili arkadaşı da bizleri dinliyor. Onlar da Yıldız Silbe ve Semih Cenk'e gittiler bugün. Sahne önünden izlediler. Tabii paraları var onların. Bizim gibi işçi değil ki en arkadan izlesinler. Sosyete ön önden izledi valla. Tüh ya, keşke biz de orada olsaydık. Dinliyorum demiş şu anda. Çok teşekkürler. Ben de Velet'ten... O ne ya Velet'ten? Nazar değmez. Ya ben bu şarkıyı hiç bilmiyorum ha. Yemin ediyorum Velet'ten. Nazar değmesin, sana gelsin İbocuğum, sana nazar değmesin demiş. Amin inşallah. Mehtap, teşekkür ediyoruz. Arkadaşına da çok selam. Onun adını da yazsaydın da kızcağız da mutlu olsaydı. İşte kendini düşünen bir burç. Mehtap, burcunu yazsana bana.
1: Geçmiş yok, yarın yok. Ben varım da seversen öpüşürüm.
0: Ya Kova burcunun en çok anlaştığı burcu bir daha söylesene.
2: Genelde Kova için en iyi eşleşmeler Koç ve İkizler.
0: Başka?
2: Yay da fena değil ama Kova'nın o özgürlük seven yanını en iyi diyor bence.
0: Başka yok mu elinde? Başka alternatif burç? Oğlum sen benden ne istiyorsun bak? Senin sen bir yapay zekasın, tamam mı? Ben şimdi seni seviyorum gece gece de. Bir iki tane daha burç söylesene bakayım, benim aklımdaki burç. Söyleyecek misin?
2: Tamam. Kova teraziyle de güzel gider.
0: Başka?
2: Tamam. Başka?
0: Oğlum hepsini söyledim, benim aklımdakini söyle. Ya çok tatlısın ya, yemin ediyorum. Söyle.
2: Teşekkür ederim.
0: Hangi burç?
2: Hadi bakalım. Yay teraziyle de iyi geçiniyor dedik.
0: Yayı sormuyorum, Kova'yı soruyorum. Kova, benim Kova burcum ya. Benim yükselen Oğlak, Ay burcum Akrep, biliyorsun.
2: Kova için en güçlü eşleşmeler İkizler ve Koç.
0: Tamam canım, sormuyorum bence. Bir şey. Tamam hadi.
2: Tamam.
0: Allah'ım ya, bu yapay zeka var. Bu da kafayı yemiş eminim. Salim abi de bugün benim bütün sarı kart gösterdiğim sanatçıları istiyor abim. Bence Aslan burcu demesi gerekiyor aslanlarla. Selma diyor ki Kovalar en çok aslanlarla anlaşıyor. Ama aslanlar ikiye ayrılıyor. İyi aslan var, kötü aslan var.

arkadaşlarımıza da selam. Mehtap'ın arkadaşı Birnaz arkadaşımıza da selam yollayalım. Şimdi o da Başak Burcu Mehtap. En güzel şarkıları Başak Burçlarına da armağan eder misin? Tabii ki. Aslanlar bence en çok kovaların istediği ve heyecanlandırdığı burç demiş. Oo. Sıradaki şarkıyı sadece Alev'e armağan eder misin demiş. Benim bir tanecik kuzenim dinliyor seni. İbrahim aşırı iyisin demiş. Çok teşekkürler. Aşırı iyi. Güzel ya. Ya çok iyi. Tamam ya. Tamam ya. Sana diyor hediyeye uygun bir şarkı istiyoruz. Ümit Sayın'dan. Ben tabii ki. He? Abi bana böyle gelin ya. Bence Ecem güzel bir şarkı armağan etmiş yani. O zaman alkışlayalım. O zaman Ümit Sayın'dan Ben Tabii Ki gelsin yani. Ümit Sayın Ben Tabii Ki. Acaba bu şarkı benim mi olmalı? Ne diyorsunuz gençler? Şu daha mı iyi? Aynen bunun kaydı daha güzel. Haydi bakın kova burçlarına gelsin, sana gelsin bu şarkı. Herkese gönderiyoruz. Hazır mıyız? Seni bu dünyada en çok kim sever ki? Bir kovayı bu dünyada kim anlar, kim sever bilmiyorum ya. Adımız çıkmış abi baksana.

Sevgili dinleyenlerimiz, biliyorsunuz ki radyoculuk hayatımı güzel bir filme döküyorum. 45 dakikalık kısa bir film çekeceğiz. Filmin tüm sponsoru çok kıymetli dostum, benim abim. Kaç ismini söyleme dedi. Söylemeyelim. Amerika'da yaşıyor. Finansörüm. Tüm masraflar bana ait dedi. Ve filmin 5 tane benim hayatımda önemli olan kişilerin de olacağı ve radyo dünyasında sevilen isimlerin de olacağı bir güzel bir film olacak. Yani o radyoculuğa nasıl başladım? Kiminle nerede buluştum? Kime aşık oldum? En son ne oldu, ne bitti? Her şey 45 dakikada İbrahim Elden'de.

Acaba bu şarkı beni çok mu heyecanlandırır? Uykularım kaçıyormuş bu şarkıdan sonra. Kimse ben tabii ki. Sibel diyor ki Atakan'la beraber, Yiğit abimle beraber dinliyorum. İnci Tanem şarkısı Tarkan'dan. Yeni doğan prensesimiz için Salim abi seviliyorsun. Allah Allah. Bence kimse uyumaz ya bugün. Valla Ecem iyi şarkı seçtin ha. Valla keyfim yerine geldi ya. Üzerimize az önce toprak attınız burada. Zorla da olsa kendime şarkı istettim ya. Kaşları karam, gözleri cezam. Instagram'da seni nasıl takip edebilirim demiş. Melek Hollanda'dan, İbrahim Elden TV. İbrahim Elden yazarsan zaten hemen çıkar. İbrahim Elden TV. Takip al, ben de seni alırım. Hemen selfie'lere bakalım. İbrahim'cim yeni geldim eve, kulaklık kulağımda, mavi yakışmış mı elbisem? Evet. Ya şunları okuyayım, bana gönül koyuyorsunuz çünkü. Instagram'dan çok mesaj var. Serdar Ortaç'ın yeni şarkısı bana gelsin demiş. İbo'cum biz de düğünden geldik. Düğün kombinimle sana aynadan fotoğraf atıyorum.

0: en çok hangi burç çıkartır kovaları? Hadi bakalım günün sorusu, kim bilir acaba? Yapay zekaya sorayım. Kanka beni yerlere göklere hangi burç çıkartır bir kovayı?
1: Koç.
0: Koç mu? Koç. Oğlum senin işin gücün yok mu?
1: İkizler.
0: Bak bir şey soracağım.
1: Yani zor.
0: Ya, abi sen bilerek mi yapıyorsun? Bak koç ve ikizlerin dışında.
1: Ben objektif yaklaşıyorum.
0: Dostum ama bak sabahtan beri bana oynuyorsun bak burada. Koç burcu diyorsun.
1: Vallahi objektif. Bak vallahi objektif söylüyorum.
0: Yani kova burcunun yani ayaklarını yerden kesecek burç hangisi?
1: Koç.
0: Allah'ım ya. Ya yok bu gitsin uyusun ya. Sen uyu oğlum ya. Şaka mısın ya? Şaka mı bu abi?

0: Sevgili Mehtap arkadaşın adı Bir Naz'mış. Bir Naz'a da bir şarkı yollayalım.
1: Değil mi? Severim, severim.
0: Bak ya, vallahi billahi.
1: İsterse gezer, eğlenirim. Her günüm mutlu benim.
0: Aynen, herkes selfielerini atıyor. Aynen. Mehtap ve sevgili Bir Naz, onlar da konserden gelmiş. Hadi bakalım Mehtap, gönder gelsin selfieleri. Rümeysa, ben de bir selfie atmak istiyorum, uygun mu demiş. Uygun tabii ki ya. Acaba bugün çok mu dinleniyoruz? Ratingler geldi şu anda. %16,8 büyümüşüz. Bir önceki haftaya göre. Oo, bugün çok ama çok iyisiniz ya.

İbo'cum sen hep bize hediye veriyorsun, biz de sana hediye vermek istiyoruz demiş. Olabilir. Ben hediyeleri çok seviyorum ya. Hediye almayı ve vermeyi, sürprizleri çok seviyorum. Senden de, senden de. Aynen Ayşegül, aynı düşünüyorum seninle. Baksın dalgasına demiş. Yapay zeka işte ya. Ayşegül sen yaz, ben şimdi sana yazamadığım için, çünkü yayında olduğum için öyle bakıyorum, tamam mı? Bizim kuzen ya. Acaba şimdi bir keyfim nasıl yerine geldi bak az önce. Ben tabii ki şarkısından sonra bir tane daha seçin bana ya. Acaba bana hangi şarkı feda olmalı? Allah Allah. Hadi biraz mutlu olalım ya. Dünyanın en güzel duygusu vallahi mutlu olmak. Çoktandır anladım senin gözün. Yani ne kadar çok paranız olursa o kadar mutlu olursunuz diyorlar ya. İnanın. Bana. Ya çok şükür herkesin kendine göre bir kazancı vardır. Ama bu para sadece bir ihtiyaç. Bakın unutmayın, bugün G kasanız da olsa, metroya da binseniz, kendi aracınız olmasa da arkadaşlarınızın arabasıyla bir yerlere de gitseniz, sağlığınız yerinde olsun. İnanın dünyanın en güzel mutluluğu o. Yakın arkadaşım var, milyon dolarlık bir ailenin çocuğu ama bana mesaj atmış. O kadar üzüldüm ki, yani çok da sevdiğim bir kardeşim. Abi seni kıskanıyorum ya, bu kadar yere gidiyorsun, ben gidemiyorum. Babam beni sürekli çalıştırıyor, sürekli bakar mısın yani, hala babasının rotasyonunda gidiyor. Yani düşünsenize, çocuk milyon dolarlık bir ailenin çocuğu, bayağı bir... Allah daha çok versin ama ne kadar çok. Zaten çok paraları var. Biraz da bana versin yani. Neyse çocuk onu yazmış. Yani, abi diyor işte gidiyorsun Viyana'ya kahvaltıya, İtalya'da gidiyorsun, işte Roma'ya gidiyorsun, dondurma yiyorsun ve işte babam beni hiçbir yere kısıtlıyor işte çok para gider diye. Senin babam parayı yemeyi bilmiyor ki. Ama senin

baban 20 yıl önce de yemeği bilmiyordu. Sizde bir ailede bir sıkıntı var. Şey anlamında sıkıntı var yani, para harcamada bir sıkıntı var. Sabırlar tükendi, yalvarma. Şimdi dedesi babasına mirası bırakıyor. Para kazanıyorlar. Çocuk da babasının parası üzerinden gidiyor. Şimdi bunun da çocuğu oldu. O da yani hiç bana göre değil. Ben taze para seviyorum abi. Şimdi bak mesela bir para kazanıyorum değil mi? Mesela ayın 10'unda şimdi bu gece itibariyle, bugün ayın 10'u oldu. Mesela örnek veriyorum. Bir yerden bir para geldi, sallıyorum. Onu ben taze taze yerim. Kolla kendini. Aşırı mutlu oluyorum. Ama şimdi bu çocuğa kalsa para ne oluyor? Bayatlıyor işte, oraya veriyor, orayı bekletiyor. Abi biz bu parayı yeriz. Sen o parayı bize getir. Çelik'ten meyhaneci, İnci Tanem Tarkan. Abi ben sana Salim abi bence sen sıradaki şarkıları iste ya. Seni seviyoruz adam ya. Evin Kast kocaman bir alkış. Çok güzel oyuncuları var. Gerçekten sektör önemli isimler kazandırıyor. Bu güzel şarkı onun için de armağanımız olsun. Son yarım saat yayınımız için bilginiz olsun.

Sevgili Samsun'dan Nezahat Hanım diyor ki biz dinlemedeyiz demiş. Samsun Atakum, hazır mıyız? Çok güzel bir şarkı çıktı ya. Acaba bir tane şarkıyı bana da mı armağan etmeniz lazım?

Çok güzel bir şarkı ya. O zaman gelsin kovalara. Karam şarkısından sonra Velet'ten bir şarkı isteği vardı Nazar. Nazar'ı da yollayalım ama önce kovalara geliyor bu şarkı. Aynen ya, artık bizim şarkımızın enerjisi bu ya. Acaba kovaların tutkusunu taşıyor mu bu şarkı? Kovalardan hangi burçlara gelmeli sizce bu şarkı? Bu şarkı kovalardan hangi burçlara gelmeli? Yaz gelsin bakalım. Az sonra okuyalım. Karamaş.

0: al artık.
1: Şimdi sevgili Samsun'dan Deniz, Yağmur, sevgili Nezahat ve çok kıymetli Melza, biliyorsunuz Melza'nın çok güzel bir şarkısını paylaştık. Melza'yla geldiğim zaman Samsun'a çok da güzel bir röportaj yapacağım. Hatta cihazlarımı da getireceğim. Radyo yayınımızı da çarşamba günü Samsun'dan gerçekleştireceğim. Haberiniz olsun. Perşembe günü de Melza'yı hemen ışık hızıyla konuk alalım bence. Melza, bütün ekibi toplar mısın lütfen? Nezahat'ı, Deniz'i, Yağmur'u, diğer arkadaşımızın adı neydi? Çok özür diliyorum ya. Hemen gelsin aklıma. Peki, gelmedi. Peki, selam yollayın. Belçika'ya geldiğiniz zaman bize de haber verir misin? Ben çok seviyorum Belçika'yı demiş. Teşekkürler. Velet'ten bir şarkı istemişti ya sevgili Mehtap. Velet ve Nazar. Velet, Nazar. Orada ben bu şarkıları var ya, ilk kez dinliyorum ha. İnşallah bazı dinlemediğim şarkıların sözlerini çok bilmediğim için. Belçika uyudu mu?
2: Bir yağmur gibisin sen, toprağıma can veren adeta. Kuru bahçelerim cennet, kokuyor sen olduğun.
1: Aslan burcu iyi gelir demiş. İyi olan gelsin diyor.
2: Gözyaşın olma.
1: İyi aslan gelsin.
2: Kuyu caddelerin cennet, kokuyor sen olduğunda. Dolaşırım sarhoş sokaklar.
1: Hadi bakalım, herkes burcunu yazsın bana. Yapay zeka sizin için çok güzel bir şarkı armağan edeceğim. O burcunuza özel de bir şarkı olsun ama.
2: Yazıyorum öykü.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, Radisson Hotel Mert Erden bugün sor. Spa hediyemiz olacak bir kişiye. Panty'den yine çok şık bir mayo. Ve bir dinleyicimize de bakım seti vereceğim. Holistic Center'dan çok güzel, böyle yaklaşık 200 euro değerinde çok güzel bir bakım seti hediye edeceğim.
2: Çok seveceğim.
1: Acaba Holistic Center Klinik güzelliğinize güzellik mi katıyor?

Ya çok mutlu oldum ya. Ratingler geldi. Şimdi bu ratingler benim için niye önemli biliyor musunuz? Burada sponsorlarımız ve işbirliği yaptığımız markalar bana daha çok sponsor oluyor. Şu anda aldığım rapor bu bana aşırı katkı sağlayacak. Yani Mercedes G kasa almama bir adım daha sağlayacak. Allah'ım inşallah Mercedes G kasam olur. Amin. Ama o zaman yürüyüşüm değişir, size çok pas vermem. Sizce ben değişir miyim G kasadan sonra? Biraz değil mi? Çok az. Biliyorum ya. O kötü uyum işte. Şaka be. Zaten G kasalardan geldik bugünlere. Acaba ben metro ile daha mı mutluyum? Seve seve tabii ki demiş. Acaba Melza ekip arkadaşlarıyla biz nerede yayın yapacağız ya? Ben şimdi bir gideyim bir göreyim bakayım. Abi şimdi Atakum'u çok sevdim ben ya. Samsunları çok seviyorum. Bak ne kadar tatlı insanlar, içten doğal ve... Melza kimlerle dinliyorsun şu anda? Bir şarkı yollayacağım da Melza, Samsun. Kimlerle dinliyorsun? Hemen günün şarkısını sana ve sevdiklerine darman etmiş olalım. Bakalım kimlerle dinliyor sevgili Melza bizi.

Sevgili dinleyenlerimiz, biraz daha enerjimizi yavaş yavaş tabii ki yükseltelim vedaya doğru. Ben seviyorum böyle pozitif enerjiyi. Çünkü sabah bir daha yayındayım. Hafta içi her gün Türkiye saatiyle tam 10'da yayındayım. Acaba bu gece beni dinleyenler sabah da dinler mi? Acaba uyanabilir misiniz? Acaba İbrahim Elden daha mı mutlu? Artı 43, 660, 130, 1979, radyonun WhatsApp'ı. Yavaş yavaş artık veda edelim.

0: Evet, bence bakım seti ve spa gerçekten şu günlerde herkesin en çok ihtiyacı olan bir nokta diye düşünüyorum. Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Artık veda edelim mi? Ne diyorsunuz gençler? Çok mesaj var ya, daha okunmamış bir sürü mü? Ben ne yapacağım bu? Stuttgart'tan tabii ki dinleyeceğim demiş. Nuray ablam diyor ki sabah sendeyiz İbocuğum. Bir tanesin ya Nuray ablam. Stuttgart. Dinleyeceğiz hocam demiş. Feride Bahçeşehir'den, benim dublaj okulundan. Çok kıymetli öğrencilerim. Sevgili Feride'ye de çok teşekkürler. Selam İbrahim, ben Selim'e sıradaki şarkıyı Tarık'a armağan eder misin? İstanbul'dan yazıyorum, sevgiler. Günün şarkısını sevgili tüm dostlarımıza da armağan. Hadi son şarkıyı seçin ya. Son şarkıyı siz seçin. Bunlar olmaz, bu çok tekno ya. Şu şarkıyla veda edelim artık yavaş yavaş. Bu şarkıdan sonra yavaş yavaş dükkanı kapatıyorum. Son sesli müsait olanlar aslında bir canlı yayın alsaydık keşke ya. Aranızda canlı yayına katılmak için müsait olan var mı? Bana Insta'dan ya da WhatsApp'tan yazabilir misiniz?
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Sevgili Melza diyor ki hiçbir yer bulamazsak muhteşem bir bahçemiz var, burada yaparız demiş. Aynen ya. Oo, Melza ne güzel bir bahçeymiş bu. Kimin bahçesi? Bizi alırlar mı oraya? Emit de annesine de çok selam. Anne dinliyor mu şu anda Melza? Samsun'da. Samsun'u çok seviyorum.

0: Şimdi Ayşegül'ü canlı yayına alalım. Ayşegül, bitirdin bizi. Şarkılar nasıl bir şarkı bunlar ya?
1: Ya şöyle, bunu kavuşlarına armağan ettik ama tabii ki de bütün Avrupa'daki Türklere de gelsin ayrıca.
0: Şimdi şu anda kimler dinliyor biliyor musun? Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de ortak yayınız. Bütün şehirlerde İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, baktığımız an birçok noktada da yayındayız şu anda. Ya sevgili Ayşegül.
1: Çok güzel, çok güzel gerçekten. Hepsine çok çok selamlar olsun. Umarım kuzenimden de çok memnunsunuzdur.
0: Ya kuzen hiç sorma ya. Acaba şu anda konuşan benim kuzenim bu arada Ayşegül. Çok kıymetlimiz bizim. Vallahi sevgili Ayşegül, bizi bugün kimlerle dinledin Ayşegül?
1: Benim çok yakın bir arkadaşım var Ecem. Ona da selam olsun buradan. Dinliyor hala.
0: Makara değil mi? Makarayız yani, abi.
1: Bütün Avrupa'daki kardeşlerimize ve Ecem'le bana son bir şarkı armağan etmek istiyorum. Bülent Ersoy ve Tarkan'dan. Bir ben bir Allah biliyor şarkısını istiyoruz biz.
0: Bir ben bir Allah. Ya Allah sizi kahretsin.
1: Geceyi dertli bir şarkıyla kapatalım bence.
0: Dur bakayım bir daha söyle şarkıyı. Bülent Ersoy. Bülent Ersoy, Tarkan. Bir ben bir Allah bilir.
1: Aynen. Bu bütün Avrupa'daki kardeşlerimize ve canım dostum Ecem'e gelsin.
0: Acaba Ecem bugün mutlu oldu mu?
1: Ecem aşırı mutlu ve nasıl diyeyim, heyecanla dinledi.
0: Acaba?
1: Canım arkadaşım.
0: Acaba?
1: Normalde çok dinlemez böyle. Yayına katılacaktı ama biraz sosyal anksiyetesi var arkadaşımın.
0: Neyi var?
1: Sosyal anksiyetesi var ya onun.
0: Ne demek o ben bilmiyorum. Ha. Sosyal
1: ya bilmiyorum yani, kendisi psikolog ama çözeceğiz.
0: Acaba psikolojisi mi bozuk şu anda?
1: Hayır öyle bir şey değil. Arkadaşım çok psikolojisi iyi bir...
0: Şu anda psikolog değil mi?
1: Psikolog evet.
0: Tamam. Senin psikolojin mi bozuk diyorum. Seni şu an tedavi mi etmesi lazım?
1: Evet benim psikolojim bozuk. Ecem de her zaman bana terapi veriyor canım dostum.
0: Ne güzel ya, para vermeden şıkır şıkır. Sen var ya yolunu bulmuşsun. Sen yola çıkmışsın.
1: Yolumuzu her şekilde buluyoruz İbrahim Bey.
0: Ya peki o zaman Ayşegül, Yunanistan, Viyana ve Kuzey Kıbrıs. Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Viyana desem hangisini tercih ederdin?
1: Tabii ki de Viyana'yı tercih ederdim. Aşıklar şehri, en büyük hayalim oraya centilmen bir beyle gidebilmek. Nasip olur mu çok bilemiyorum.
0: Acaba seni oradan evlendirelim mi?
1: Tariflerimi bekliyorum. Tarifi atmak gerekirse hemen atabilirim.
0: Ya Ayşegül çok iyisin ya. Acaba Ecem'le beraber mi gitmelisiniz?
1: Yok biz Ecem'le çok fazla date çıkıyoruz ama artık yanımızdaki erkek olsa daha iyi olur.
0: Ya çok iyisiniz. Acaba günün şarkısını sizinle mi kapatalım? Şöyle
1: evet,
0: bir bakalım.
1: Evet lütfen biz ve bütün Avrupa'daki kız kardeşlerimize gelsin bu şarkı.
0: Hadi gelsin bakalım o zaman. Sevgili Ayşegül, senin burcun neydi?
1: Ben Oğlak Burcu. Sıkıntılı.
0: Problem ya. Benim yükselenim çok, Oğlak oradan biliyorum ya.
1: Çok sıkıntılı ya gerçekten.
0: Allah yardımcın kuzen olsun. Kuzen.
1: Senin de kuzen.
0: O zaman Ecem'e gönderelim mi şarkıyı?
1: Evet, Ecem'e gelsin lütfen. Öncelik Ecem, sonra Avrupa'daki bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime gelsin lütfen.
0: Acaba Ecem bu şarkıyı dinledikten sonra bize kahve ısmarlar mı?
1: Vallahi Ecem önce bir ağlar herhalde bu şarkıyı dinledikten sonra.
0: Kızı niye ağlatıyorsunuz? O zaman çalmayayım, ağlamasın kızcağız.
1: Hayır, ağlamaz ya, şaka yapıyorum. Hmm. Çok seviyoruz biz birlikte, çok seviyoruz.
0: Kahve ısmarlar diye mi ağlar?
1: Evet.
0: Tamam ben ısmarlayayım ya. Bir kahveden dolayı ağlayacak.
1: Yaşasın kuzen. Çok tatlısın. Teşekkür ederim.
0: O zaman hemen şeye gitmeden, ne derler? Şehir dışına çıkmadan kahveyi ısmarlıyoruz. Tamam mı?
1: Tamam. Çok
0: hadi,
1: teşekkür ederiz.
0: Hadi iyi geceler diliyoruz.
1: İyi geceler herkese. Çok sağ olun. Benim öteki
0: adım. Bizim kuzen ya. Ayşegül ya.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünün kazanan isimlerinin WhatsApp'larına ne kazandığı ile ilgili bilgi gelecek. Ben İbrahim Elden, Instagram'dan İbrahim Elden TV sayfasını takip edenlere çok teşekkürler. Bugün takip edenler arasında hediyelerimizi takdim edeceğiz. Yarın, yani bu sabah saat Türkiye saatiyle tam 10'da tekrardan yayında olma dileğiyle sizi çok seviyorum. Ve programa katkı sağlayan Pindrinks'e çok teşekkürler. Enerji içeceği Pindrinks İbrahim Elden'i sundu. Şimdi benim her pazartesi günü, biliyorsun spa günüm, masajı çok seviyorum. Her pazar, ben pazartesi günleri çalışmıyorum abi. Yıllardır öyle ama. Yıllardır abi pazartesi günleri keyfime bakıyorum. Benim yarın böyle havuzdu, masajdı. Biraz böyle keyfim yerine gelsin. Yani. Zaten her gün çalışıyoruz. Yarın da çalışmayayım. Ama sabah yayınım var, bilginiz olsun. Yarın benim yayınımı dinleyen dinleyicilerimiz, iki dinleyicimiz çok şanslı olacak. Bir dinleyicimizi İtalya'ya yollayacağım. Bir dinleyicimizi de Kuzey Kıbrıs'a yollayacağım. Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da ve bizleri İtalya'da dinleyen tüm dostlarımıza da teşekkürlerimizi iletelim. 21 Ağustos'ta Yunanistan'dayım, Atina'da. Atina'dan sizlere sesleneceğim. 21 Ağustos'ta. Sonrasında 4 Eylül Viyana'dayım. 4-6 Eylül Viyana. 11 Eylül'de Danimarka'dayım, Kopenhag'da ve oradan İsveç'e geçeceğim. 18 Eylül Almanya'dayım, Stuttgart'ta. Sonraki hafta sonu da çok özel bir ülkede olacağım ama onu paylaşamıyorum. Sonrasında artık bütün sene boyunca her hafta sonu bir ülkede olacağım. Onların tüm biletlerini Türk Hava Yolları, Turkish Airlines kalitesiyle uçacağız. Bilginiz olsun. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok tatlıydınız bugün. Ya Ayşegül bizi gülmekten öldürdü. Acaba Ayşegül sevgili Ecem'le beraber bana güzel bir şarkı mı armağan etmelisiniz? Dertli şarkı yolladılar ya finalde, bu ikisi var ya.

0: Ben geldim ama sen gidiyorsun demiş. Bircan öyle oldu be güzelim ya. Sabahtan beri burada Anka Premium Event Bircan diyoruz. İyi geceler İbom demiş Nuray ablam. Çok teşekkürler. Southside Piercing. İbocum seni çok seviyorum biliyorsun demiş. Biliyorum ya. Derya Almanya'nın Essen bölgesinden iyi geceler. O da boğa kadını. Tüm boğa burçlarına da selam demiş. Murat abim gelmiş. Erdatlı Murat abi. Sesli mesajı var. Murat abinin sesli mesajını bir yayınlayalım öyle veda edelim. Bir saniye. O kadar çok mesaj var ki yetiştiremiyorum. Çok özür diliyorum. Murat abi buyurun. Gelmedi ses. Yenileyelim mesajı. Bir kez daha. Şimdi gelecek.
1: Selamlar herkese Belgrad ormanlarından. Tabii Murat.
0: Kurt sesi yapmış. Murat abi bu ne be?
1: Selamlar herkese Belgrad ormanlarından. Tabii Murat Türkiye'deki değil, Sırbistan'daki Belgrad'ın Belgrad ormanları.
0: Belgrad.
1: Herkese hayırlı akşamlar, iyi geceler.
0: Ya Murat abi. İyi geceler, Belgrad'dan şu anda sesleniyor. Sırbistan'dan. Ne kadar güzel ya. Bakar mısınız radyo yayını? Almanya Essen bölgesi. Sırbistan'dan Belgrad. Almanya Stuttgart. Düsseldorf. Köln. Çok teşekkürler. Belçika. İsveç aramızda. Teşekkürlerimizi iletelim. İtalya aramızda. Rimini. Çok güzel bir manzara eşliğinde. Keşke burada olsaydın ay ışığında. Beraber çok güzel bir denize girerdik demiş. Çok teşekkürler ama çok tarzım değil ya gece denize girmek. Bana göre bir şey değil yani. Çünkü biliyorsunuz gündüz de giremiyorum. Yüzmeyi bilmediğim için gece gündüz giremem yani. Teşekkür ediyorum. Ama tabii güzel teklifler bunlar. Hoşuma giden her erkeğin duyması gereken bir şey. Ama ben aşırı mutlu oluyorum. Herkesten güzel ilgi duymak beni heyecanlandırıyor. O yüzden ben gideyim. Daha yapılacak çok işim var valla. Acaba şu anda Ecem bize seans mı vermesi lazım Ayşegül? Psikolojimiz mi bozuldu şu anda? Peki son şarkımıza hiç girmeyelim abi. Çünkü yayın bitmez yoksa. Teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Hediye kazanan tüm dinleyicilerimizin telefonuna, WhatsApp'ına mesaj gelecek. Beni özleyin. Sabah tam 10'da görüşmek dileğiyle. Bye bye.
2: Bir an efendim.

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi değil.